Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.

0: 10 bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni koruyoruz.

çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta. Vava
0: Cars. Tek reklam.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. Ayın ve haftanın ikinci günündeyiz. 2 Haziran 2026. Salı bugün nasıldı? Dün sabah trafik. Bugün alışmışsınızdır artık duruma. Ama bu hafta herkes zorlanacak. Onu bir bilelim. Sıcaklar bir yandan zorlamaya başlıyor.

Beni en azından. Bugün sıcaklıklar daha da artıyor bu arada. İstanbul'da 30 dereceler bekleniyor. Yağış da bekleniyor bir yandan. Artık her şey birbirine girdi zaten. Umarım geçen hafta Avrupa ve İngiltere'de yaşanan sıcaklıklar bu hafta bize gelmiyordur en azından. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Saat 9'a kadar Kral Pop Radyo mikrofonlarında olacağım. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Hadi başlayalım salıya.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: Next'te aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
1: Next. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum onu.

0: akciğe baktın mı?
1: Akakçe.
2: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
3: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde ketçap ve mayonezlerde 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Pop, pop, kral pop.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

Yaz artık başladı diyebiliriz. Kuvvetli sağanakların etkili olduğu Mayıs ayının ardından Haziran ayı yaz sıcaklığıyla geçecek diyor uzmanlar çünkü. İstanbul'da hava sıcaklığı bu hafta ilk kez, hatta bugün 30 dereceleri görmeye başlayacak. Ay çok erken değil mi 30 dereceler için falan söylerken bile içim şişiyor ama bazı bölgelerde sağanak yağışlar da görülecek. Ankara'daki sağanak geçişlerinin bugün de devam etmesi bekleniyor. Ege'de sıcaklıklar 32-34 derece bandında seyredecek. Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz ve Antalya'nın bazı ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar da görülecek. 30 derece bugün İstanbul, çok fazla bence gerçekten, dikkat edin.

Haziran ayında şahane yapımlar geliyor. Bu sıcakta en normal şey herhalde kapalı bir alanda film izlemek. Çünkü ben sıcakta yani ne gittiğim yerden, ne yediğimden, ne içtiğimden zevk alıyorum. Nesini seviyorsunuz bu yazın hiç bilmiyorum. Hele ki bu sene olması beklenen kavurucu sıcakları da sevecek misiniz? Onu da ayrıca merak ediyorum. Filmlere dönecek olursak Spielberg'ün Disclosure Day filmi 10 Haziran'da vizyona giriyor. Kadrosunda Emily Blunt, Josh O'Connor, Colman Domingo, Colin Firth gibi isimler yer alıyor ve aramızdaki dünya dışı yaratıcılar üzerine kurulu bir yapım. Korkunç bir film serisinin 6. filmi bu cuma vizyona girecek. Efsanevi animasyon serisinin 5. halkası, evet bildiniz, Oyuncak Hikayesi 5. 19 Haziran'da izleyiciyle buluşacak bir başka film. Superman'in kuzeni olan Kara'nın maceralarını anlatan film Supergirl de Haziran ayında sinema salonlarına gelecek bir başka yapım. Superman'in kuzeni de öyleymiş demek. Bunların tüm aile böyle demek ki.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.

0: Günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Şansa kalmaz işimiz.
4: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde ton balıklarında 3 al 1'i hediye Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: afiyetle ye.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

Dünya Kupası maçlarının yapılacağı aydayız. Amerika, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa organize edeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda maçlar 11 Haziran'da başlıyor ve Avrupa'dan 16 takım yer alacak bu yıl. Katar'daki 2022 Dünya Kupası organizasyonuna gidemeyen 7 Avrupa ülkesi bu yıl mücadele ediyor. Milli futbol takımıyla birlikte Norveç, İskoçya, Avusturya, Çekya, Bosna Hersek, İsveç FIFA Dünya Kupası'na katılım hasreti sona eren 7 Avrupa ülkesi. Bizim ilk maçımız 14 Haziran'da biliyorsunuz Avustralya ile mücadele edecek milli futbol takımımız, hatta o sebeple LGS sınavı 13 Haziran'a alındı ve dolayısıyla 12 Haziran Cuma günü de okullar tatil edildi. Şimdiden millilerimize başarılar diliyoruz.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta. Vava
0: Cars. Tek reklam. Pop, kral pop.
2: Kral Pop Haber.
3: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 2 Haziran Salı, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'deki tartışmalarla ilgili ilk kez konuştu. Bu tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultaydan mahkeme salonlarına taşan bu mücadelenin hiçbir yerinde yokuz dedi. Sokakların karıştırılmasına izin vermeyeceğiz vurgusu da yaptı. CHP'de grup toplantısı ve kurultay restleşmesi sürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu talimatım olmadan grup toplanamaz derken, Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısını bugün yapacaklarını, bunun önünde bir engel olmadığını söyledi. Özel kurultay yapılması için delegelerden yeterli imzayı da topladı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediye CHP'den AK Parti'ye geçti. CHP'li belediye başkanı Fikret Albayrak'ın yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimi AK Parti'nin adayı Alev Ünal kazandı. Amerikan Başkanı Trump, İsrail ile Hizbullah arasında Beyrut'u kapsayan kısmi bir ateşkes sağlandığını duyurdu. Trump, Washington-Tahran hattındaki müzakerelerin sürdüğünü ve önümüzdeki hafta İran'la genel bir anlaşmaya varılabileceğini belirtti. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin kaza bilançosu açıklandı. Bayramda meydana gelen trafik kazalarında toplam 70 kişi hayatını kaybetti. Sıcaklık Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artıyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara sağanak yağışlı 27, İzmir parçalı bulutlu 33, Bursa parçalı bulutlu 32, Antalya parçalı bulutlu 26 derece.
2: Kral Pop Haber.

0: Spor haberlerini sunar.
1: A milli takım Dünya Kupası öncesi ilk provasında 4-4'lük bir sınav verdi. Milliler hazırlık maçında konuk ettiği Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi. Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek mazbatasını aldı. Sarı Kırmızılıların başkanı tek hedeflerinin çıtayı yükseltmek olduğunu söyledi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisine galibiyetle başladı. Sarı lacivertliler Anadolu Efes'i 60-59 yendi ve yarı final serisinde 1-0 öne geçti. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi ilk maçında bugün Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Şansa kalmaz
0: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.

0: Yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle, Ankara'nın batı kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Sıcaklık batıda artıyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Pop, pop, kral pop. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ile 54. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale Kırşehir yolunun 69 ile 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

Dün sosyal medya en çok Travis Scott'ı konuştu herhalde. Dünyaca ünlü hip hop yıldızı kariyerinde ilk kez Türkiye'ye geldi. 2500 biletin satışa sunuldu ve bilet fiyatlarının 30 bin ila 80 bin lira arasında değiştiği konser öncesi Scott hayranları evet alanı doldurdu. Ama konser bir hayal kırıklığı yarattı. Zira sahne açılışını DJ prodüktör Faruk Sabancı'nın yaptığı konserde Travis Scott planlanandan bir saat sonra sahneye çıktı. Performans boyunca yüzünü aksesuarlarla kapatmasıyla dikkat çekti. O maske asla çıkmadı. 20 dakika sahnede kaldı ve hatta bazı izleyiciler tarafından yuhalandı. Hatta acaba o Travis Scott değil mi diye komplo teorileri bile üretilmeye başlandı. Çünkü yüzünü bir an bile göstermedi. Bir de üstüne Paris Saint Germain maçı öncesi takımla fotoğraf çektirmiş. Paris'te görülmüş haberleri yayılınca bir süre şaşırdık kaldık tabii. Ama sonra Travis Scott'ın otele giriş çıkış görüntüleri paylaşıldı. Bilmiyorum geldi herhalde İstanbul'a.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
4: Zazazoo. Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala.

0: Prime Compu testlerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

para. 30 Haziran'a kadar para füyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Kale Kilit.
2: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
4: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
4: Albert Genau. Cam balkonun adı

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
4: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Az sonra paylaşacağım habere o kadar güldüm ki yok artık dedirten türden bir olay bence. İtalyan sanatçı Catella'nın provokatif çalışma olarak tanımlanan muzunu hatırlarsınız. Muzun bir bantla duvara yapıştırılmasından ibaret bir sanat eseri. Daha önce milyonlarca dolarlık satış fiyatıyla gündemdeydi. Bu kez Fransa'nın güneyindeki Pompidou Metz Müzesi'nden çalındığı duyuruldu. Ve çalınan muzun yerine yeni bir muz yerleştirilmiş. Eserin merkezindeki çabuk bozulan muz güncelliğini koruması için zaten meğer her 3 günde bir yenisiyle değiştiriliyormuş. Geçen yıl Temmuz ayında bir müze ziyaretçisi muzu yemişti. Güvenlik görevlileri hızla müdahale ederek yerine yeni bir muz yapıştırmıştı. Müze ayrıca suç duyurusunda bulunmuş bu sefer. Yani 3 günde bir değişen muza milyon dolarlık rakamlar biçilmesi hala gündemdeki yerini koruyor. Ama konu muz değil, anlıyorum. Yani fikir, sanat ama fikir de muz yani. Benim içime bir türlü sinmedi bu sanat eseri.

Radyo'daktasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu. Haziran ayında üst üste müthiş konserler var. Yine derken hafta sonu yaşananların üstüne tekrar düşmek istemiyorum ama bu arada hafta sonu olan konserlerden biriyle ilgili bir bilgi. İtalya kamu düzeni ve güvenlik gerekçesiyle Kanye West ve Travis Scott konserlerini yasakladı biliyorsunuz. Ama mesela bakın Hollanda 6 ve 8 Haziran'daki konserleri ertelemedi, iptal etmedi ve başbakan dedi ki insanları ülke sınırlarından içeri sokmamak için daha sağlam nedenlere ihtiyaç var diyerek bayağı konserleri iptal etmediler. Oysa bizden önceki tüm konserler iptal olduğu için Avrupa turnesine İstanbul'dan başladı biliyorsunuz. Neyse ben bu konulara hiç girmeyeyim ama Scorpions geliyor mesela İstanbul'a, Türkiye'ye. 24 Haziran'da Tüpraş Stadyumu'nda Türk hayranlarıyla

buluşacak ve Blok 3 28 Haziran'da Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda aynı sahnede La Katedral isimli gösterisiyle, konseriyle hayranları için sahnede olacak. Ayrıntılara sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmusic.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

0: 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda. Gelecek şimdi yollarda.
1: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.

0: 30 Haziran'a kadar para fiyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
1: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau, Cam Balkon'un adı soyadı.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau, Cam Balkon'un adı soyadı. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau, Cam Balkon'un adı soyadı.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: saç kurutma makinesi deyince Vatan.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: İşime bak.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım, gücüne güven.

Haftanın da ayında ikinci günündeyiz. Her zaman olan bir şey değil bu. 2 Haziran 2026 Salı bugün. Bayram tatilini atlattık ama bu haftaya da alışmaya çabalıyoruz. Trafiğe alışmak o kadar kolay olmuyor. Bir anda unutuveriyor insan gerçekten. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Ben şimdi yavaş yavaş müsaade istiyorum. Bir hatırlatma. Bugün İstanbul'da sıcaklıklar yükseliyor. 30 derecelere varacak ama ara ara da yağmur bekleniyor. Böyle enteresan bir durum var gerçekten artık meteorolojik bilgilerde, ama genel olarak artık yazın geldiğinde kabul etmemiz gerekiyor. Bu arada bir hatırlatma daha yapacağım gitmeden. İki hatırlatma yapacağım hatta. Önce sosyal medya hesaplarımız X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşmak isterseniz Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Ve canlı yayınlarımızı radyonuzun dışında Kral uygulamasından dinleyebilirsiniz. Ben gidiyorum. Harika bir salı olsun. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 2 Haziran Salı, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlıyoruz. Trump tarih verdi, anlaşmaya varabiliriz. Ayrıntı şöyle: Amerikan Başkanı Donald Trump önümüzdeki hafta içinde İran'la ateşkesi uzatacak ve Hürmüz Boğazı'nı açacak bir anlaşmaya varabileceklerini söyledi. Trump, ABC News'a yaptığı açıklamada İran'la müzakerelerde ufak bir aksaklık olduğunu ancak bu durumu hallettiğini iddia etti. Kayıkçı kavgasının hiçbir yerinde yokuz, Hürriyet'in manşeti bugün. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada birileriyle laf yarıştırmanın değil, milleti daha parlak bir geleceğe hazırlamanın yarışı içinde olduklarını belirtti. CHP içindeki tartışmalara değinen Erdoğan, "Bizi ilgilendirmiyor," dedi. Yeterli imzayı tamamladık. Yine ilk sayfadan Hürriyet'ten bir başlık: CHP'de kurultay için dün düğmeye basan Özgür Özel yönetimi ilk günde yeterli sayı olan 600 imzaya ulaştıklarını belirtti. Özel tedbir kararının kurultaya engel olmadığını belirtti. Özel'in çevresi de imza sayısının 800'ü bulacağını söylüyor. Geçelim Sabah gazetesinin manşetine. Tartışmalarda yokuz, tek derdimiz Türkiye. Manşet, dünyada ciddi kırılmaların yaşandığı bir dönemde üstlendikleri sorumluluğun farkında olduklarını belirten Başkan Erdoğan, "Tek derdimiz Türkiye, ana muhalefetteki tartışmalar bizi ilgilendirmiyor," dedi. Erdoğan, kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz ve olmayacağız ifadesini kullandı. CHP'de iki muharebe, Milliyet'te manşet. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası partide iki ayrı CHP görüntüsü ve iki farklı CHP oluştu. Kılıçdaroğlu ve Özel arasında siyasi ve hukuki konularda tam anlamıyla soğuk savaş yaşanıyor. 111 milletvekilinden 12 Temmuz çağrısı yine bu haberin alt başlığı. CHP'de 111 milletvekilinin imzasıyla ortak açıklama yapıldı. Açıklamada partimiz 25 Temmuz 2026'ya kadar kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle karşı karşıya. CHP'nin iradesinin tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla olağanüstü kurultayın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz denildi. Şimdi de Sözcü'ye bakalım. Manşet Sözcü'de, niyet belli oldu: Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti yıkmak. Kılıçdaroğlu'nun 45 yıllık yol arkadaşı Kuşoğlu konuştu, Özel satır arasını okudu. Bülent Kuşoğlu, CHP'deki ikili yapıyı devlet aklı bir şeyler planlıyor diye açıkladı. Özgür Özel, bu plan Amerikan elçisi Barack'ın tarif ettiği monarşidir, dedi. Karargahını meclise kuran CHP'nin seçilmiş lideri Özel, dün Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin politika kurulu üyeleriyle bir araya geldi, hafta sonu seçim turuna çıkacağını açıkladı. "Bekle bizi Amerika," Posta'dan bir başlık. Milli takım Dünya Kupası ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı Kadıköy'de 4-0 yendi. Goller Orkun Can, Deniz ve Barış Alper'den geldi. 7 Haziran'da Florida'daki hazırlık maçında rakibimiz Venezuela.
0: Basın turu. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle, Ankara'nın batı kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Sıcaklık batıda artıyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ile 54. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale Kırşehir yolunun 69 ile 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 2 Haziran 2026 Salı. Haftanın ikinci iş ve okul günündeyiz. Ben Arzu Kaya karşınızdayım. 2 saat boyunca en sevdiğiniz şarkılarla sizlere eşlik edeceğim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bir de bugün sizlere bir sürprizim var. İstanbul'un en büyük tema parkına aranızdan bir kişi 4 kişilik davetiye kazanacak. Yapmanız gereken çok basit. Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'yı dinlemeye devam etmek. Yolculuğumuz başladı.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay.

0: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda bir terakki hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
4: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde ketçap ve mayonezlerde 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Yakıt Aytemiz'den, hediyesi paraftan. Tam 450 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de.
5: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
6: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

9 günlük bayram tatilinin ardından Türkiye'de birçok kişi tatil sonrası sendromu yaşamaya başladı. Eğer halsiz ve yorgun hissediyorsanız, isteksizseniz, dikkat dağınıklığınız varsa, motivasyon kaybına uğradıysanız, uyku düzeniniz bozulduysa, bir de başınız ağrıyorsa çok fazla endişe etmeyin. Çünkü bu bir tıbbi hastalık değil, geçici bir durum. Gün içinde kısa molalar vermek, yeterince su içmek, işleri öncelik sırasına koymak ve tabii ki hafta sonu için küçük planlar yapmak sizi toparlayacaktır. Bu arada toparlanmamanız için hiçbir neden yok aslında. Çünkü Kral Pop Radyo'da en sevdiğiniz şarkılarla ben Arzu Kaya sizlere eşlik etmeye devam ediyorum. Kulağınız bizde olsun.

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için.

Ve şimdi yarışma zamanı. Kral Pop Radyo'nun şanslı bir dinleyicisi Vialand Tema Park'a 4 kişilik giriş davetiyesi kazanacak. Dünyanın en iyi 4. roller coaster'ı seçilen Nefes Kesen 3 saniyede 110 kilometre hıza ulaşıyor. İnanılmaz heyecanlı bir şey. Adalet Kulesi'ni de görmelisiniz. Yavaş yavaş gökyüzüne yükselip saniyeler içinde 50 metre yükseklikten çığlık çığlığa düşmenin heyecanını yaşayabilirsiniz. Bir de iki farklı tırmanışın ardından şelaleden düşme deneyimi yaşayacağınız sulu parkur, Viking, benim en sevdiğim. Sizi sırılsıktan bir eğlence

dinleyici için bekliyor. Ve hazırsanız yarışmamız başlasın. WhatsApp hattımız 0533 781 7474. Adınızı soyadınızı yazıp gönderen 5. kişi olmanız yeterli olacak 4 kişilik davetiye kazanabilmeniz için. Şimdiden hepinize bol şanslar diliyorum. Ne

0: Enerji Güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla sabah kuşağı devam edecek.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.

0: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
1: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
6: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.
12: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
13: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
14: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
15: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
14: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Heyecandan yerimizde duramayacağımız tarihlere çok az bir zaman kaldı. Milli Takım Dünya Kupası maç programı şöyle. 14 Haziran Pazar günü sabah 7 Türkiye Avustralya. 20 Haziran Cumartesi sabah 6 Türkiye Paraguay. 26 Haziran Cuma günü sabah 5 Türkiye ABD. Anlayacağınız Haziran ayı coşkuyla ve heyecanla geçecek. Şimdiden bizim çocuklara başarılar diliyorum. Pop'un kralı K-Pop Radyo burası. En sevdiklerimizle devam ediyoruz bu güzel salı sabahına. Sakiler bizimle. Ara beni lütfen.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif VavaCars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Sıcaklık batıda artıyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. Evet, geçtiğimiz saatte bir yarışma yaptım. Aranızdan bir kişi Violent Tema Park'a 4 kişilik giriş davetiyesi kazanacak dedim. Yarışmayı başlattım ve kazanan dinleyicimiz belli oldu. Sibel Celkanlı. Tebrik ediyorum Sibel. Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum sizlere. Benim yerime de eğlenmeyi unutmayın. Kazanamayan dinleyicilerimiz üzülmeyin. Çünkü gün boyunca, hafta boyunca, ay boyunca her an siz de kazanabilirsiniz. Kulağınız, gözünüz Kral Pop Radyo'da olsun.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Kobi'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. 1-1-2
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
11: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
12: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
11: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
13: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
14: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Hadi gelin müzik dünyasına bakalım, haberler var. Ece Mumay yeni teklisi Favela ile dinleyicisiyle buluştu. Öyle şarkılar yapıyor ki her şarkısında kendi çağının ruhunu yakalamayı başarıyor Ece Mumay. Ve şarkıyla ilgili şöyle söyledi. Bu şarkıyı kendi sesini bulmaya çalışan herkese adıyorum. Kimseye tutunmadan, sadece hislerine ve emeğine güvenerek yol alan insanlara. Çünkü bugüne kadar kendi gücümüzle ayakta kaldık. Bundan sonra da rotamızı aynı cesaretle çizmeye devam edeceğiz. Ece Mumay. Yeni şarkı hayırlı uğurlu olsun. Haberin devamı ve ayrıntıları için kralmüzik.com.tr ya da Kral Mobil uygulamasına tıklayabilirsiniz.

Havalar hızla ısınıyor. Bugünden itibaren yurdumuza Afrika üzerinden sıcak hava dalgası geliyor. Sıcaklıklar İstanbul'da 33, İzmir'de 34, Ankara'da 29, Bursa'da 35, Şanlıurfa'da 36, Antalya'da 31, Aydın'da 36 derecelere kadar çıkacak. Yani oflayıp poflayacağımız döneme giriyoruz bugünden itibaren. Dışarıda vakit geçirecekseniz güneş kremi kullanmayı ve bol bol su tüketmeyi unutmayın. Pop'un kralında şimdi enerjimizi biraz yükseltelim mi? Hadi o zaman Sefo ve Demet Akalın işbirliğiyle yerinde dur.

0: afiyetle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Ve programın sonundayız. Gitmeden önce bir hatırlatma. KPSS 2026 takvimi belli oldu. Başvurular Temmuz'da başlıyor. KPSS lisans 1-13 Temmuz, KPSS ön lisans 29 Temmuz 10 Ağustos, KPSS orta öğretim 27 Ağustos 8 Eylül. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra gidiyorum. Arzu Kaya'dan bu sabahlık bu kadar. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde yeniden mikrofonumda olacağım. Kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Güzel, sağlıklı ve keyif dolu bir gün sizlerin olsun. Hoşçakalın.

0: TTS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı sona erdi.
1: Tek reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vavakars.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Sıcaklık batıda artıyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop,
2: kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: Koç topluluğu, 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda bir terakki hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
3: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takım Dünya Kupası öncesi ilk provasında 4-4'lük bir sınav verdi. Milliler hazırlık maçında konuk ettiği Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi. Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek mazbatasını aldı. Sarı Kırmızılıların başkanı tek hedeflerinin çıtayı yükseltmek olduğunu söyledi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisine galibiyetle başladı. Sarı lacivertliler Anadolu Efes'i 60-59 yendi ve yarı final serisinde 1-0 öne geçti. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

0: playoff yarı final serisi ilk maçında bugün Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Sıcaklık batıda artıyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ile 54. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale Kırşehir yolunun 69 ile 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu

0: Kale Kilit. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Uzun bir aranın ardından KÖF'ün 17 Haziran'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek dev bir konserle sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.
6: Hallarımızdan bu dağlara çıkamaz yorgun dizleri. Tükendim, hem ilacım hem zehrimsin.
5: Bu özel gecenin biletleri biletinial.com'da. Medya sponsoru Kral Pop Radyo. Pop.

0: Kontrol sende. Sen de Dişi Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: Burası tavuk dünya.

Kral Akustik Radyo ve Kral Akustik TV, sevilen sanatçıların en özel performanslarıyla sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 2 Haziran Salı, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. MHP lideri Bahçeli, yaşananların CHP'ye yakışmadığını söyledi. Mesele hukuk zemininden ve siyasi rekabetten uzaklaşmamalı, olaylar sokağa taşırılmamalı dedi. Yargıtay'ında hızla karar vermesi gerektiğini belirtti. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası gözler atılacak yeni adımlarda. Grup Başkanı Özel, kurultay için yeterli imzayı toplarken tartışmalı grup toplantısını da bugün yapacak. Genel Başkan Kılıçdaroğlu cephesinde ise MYK belirleme süreci devam ediyor. Bu arada CHP ile ilgili yeni bir gelişme var. Antalya'da Büyükşehir Belediyesi adayı belirleme sürecinde yaşananlarla ilgili soruşturmada Grup Başkanı Özel ve 5 milletvekilinin dosyası fezleke düzenlenmesi için Ankara'ya gönderildi. İstanbul ve Nevşehir Başsavcılığı yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarına ilişkin iki ayrı operasyon talimatı verdi. İstanbul'da 89 kişi, Nevşehir'de 107 kişi gözaltına alındı. Amerikan Başkanı Trump, İsrail ile Hizbullah arasında Beyrut'u kapsayan kısmi bir ateşkes sağlandığını duyurdu. Trump, Washington-Tahran hattındaki müzakerelerin sürdüğünü ve önümüzdeki hafta İran'la genel bir anlaşmaya varılabileceğini belirtti. Rusya-Ukrayna arasında çatışmalar yeniden şiddetlendi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'le ülkenin çeşitli bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlendi. 11 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artıyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara sağanak yağışlı 27, İzmir parçalı bulutlu 33, Bursa parçalı bulutlu 32, Antalya parçalı bulutlu 26 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: Spor haberlerini sunar.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A milli takımın kadrosu açıklandı. 9 isim kadrodan çıkarıldı. Ay Yıldızlar Amerika, Paraguay ve Avustralya ile D grubunda kozlarını paylaşacak. Galatasaray'da yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı. Sarı Kırmızılılar'da üst üste 3. kez başkanlığa seçilen Dursun Özbek yönetiminde 2. başkanlık görevini Metin Öztürk,

0: sürdürmeye devam edecek. Geçmiş yönetimde basketbol şubesinden sorumlu olan Can Natan, Eray Yazgan'ın yerine genel sekreterlik görevini üstlenecek. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi ilk maçında bu akşam Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Sıcaklık batıda artıyor.
2: Yeni nesil ekspert. RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
7: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Sizlere insanlığın çözemediği bir soruyu sorayım. Belki biz çözeriz, belli mi olur? Mutluluk sizce büyük olaylarla mı geliyor? Var mı fikriniz? Evet, belki bunu çözemeyiz ama en azından fikir yürütebiliriz. Mutluluk, evet, olaylarla mı gelir? Mesela yeni bir arabayla mutluluk gelir mi? Büyük bir terfiyle, uzun bir tatille mutluluk gelir mi? Yani gelir tabii, niye gelmesin? Hep böyle düşünüyoruz ama mutluluk araştırmaları başka şey söylüyor. İnsanlara en çok gün içinde sevdikleri biriyle sohbet ederken, güzel bir kahve içerken, çayını yudumlarken, yürüyüş yaparken ya da beklemediği güzel bir haber aldığında mutlu oluyor deniliyor. Yani hayatın en değerli anları bazen büyük olmak zorunda değil. Fark etmeden yaşadığımız küçük anlar. Belki de bugün sizin de öyle bir anınız olmuştur. O yüzden kendinizi iyi hissediyor olabilirsiniz.

0: hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Doğada ne varsa Zevranada.
3: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
4: Koç topluluğu, 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser,

0: ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda bir terakki hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.

Meraklı bir yapınız mı var? Örneğin bir şeyi merak ettiğinizde internetten bakmadan yaşayan son nesil olabilir miyiz? Merak ediyorum bunu. Bazen düşünüyorum da bunu. Merak ettiğimiz anda açıyoruz değil mi? Telefondan bulmaya çalışıyoruz o merak ettiğimiz şeyi. Eskiden bir şeyi bilmiyorsak gerçekten bilmiyorduk ve bilmiyorum derdik. Bir bilen ya da bildiğini düşündüğümüz birine sorardık, arkadaşa sorardık. Ansiklopediler vardı, ansiklopedi açardık. Raf raf gazetelerin verdiği ansiklopedileri hatırlayanlar var mı? Günlerce cevabını öğrenemediğimiz şeyler olurdu, kafa yorardık. Şimdi ise aklımıza gelen her sorunun cevabı birkaç saniye uzağımızda. Tabii bu harika bir şey, kötülemek için söylemiyorum. Ama bazen insan şunu da düşünmüyor değil. Merak duygumuz mu arttı, yoksa sabrımız mı azaldı? Sizce?

Son birkaç gündür ne trafik çektik değil mi? Türkiye genelinde bayram sonrası tatil dönüşü, aman ya Rabbim, kuyrukta beklemeler. İşte feribota binecek kuyruk, yurt dışına çıkacak kuyruk, şehir değiştirecek kuyruk, otobüse binecek kuyruk, semt değiştirecek, bir yerden bir yere gidecek, onun için bile kuyruk. Çok bekledik. Peki beklerken karakterinizi yeniden gözden geçirdiniz mi? Böyle bir inanış vardır, bir kuyrukta beklerken karakteriniz ortaya çıkabilir denir. Bazıları sessizce bekler, süreyi sürekli kontrol edenler vardır. Başka bir kasa açılır mı diye etrafı tarayanlar, kollayanlar vardır. Evet, davranış araştırmaları var bu konuyla ilgili. Beklemek insanların sabır seviyesini en hızlı test eden durumlardan biri deniliyor. Hayatta büyük sorunları sakin karşılayan insanlar bile bazen market kuyruğunda zorlanabiliyor. Ve tartışmanın en çok çıktığı yerlerden biri market kuyrukları. Arkadan bir ses gelir. Başka kasa açılacak mı? Ortam gerilir, kimse cevap vermez. İşte o kısa ses.

0: Güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
11: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
12: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
14: Sen ne istersen
15: ol. Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden, kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

hala öğle saatlerindeyiz. Belki öğle yemeğinizi henüz yemediniz ya da çoktan öğle mesaisini tamamladınız. Çayımı kahvemi yudumluyorum diyorsunuz. Olur, güzel, afiyet olsun size. Peki sevdiğiniz bir yemeği yediniz. Yedikten sonra size o yemeğin bir robot tarafından yapıldığını söyleseler. Tepkiniz ne olurdu? Çünkü artık dünyada bazı restoranlarda yemek hazırlama süreçlerinde robot sistemler kullanılmaya başlandı. Daha hızlı, daha standart, daha hatasız. Ama mesele şu, lezzet sadece tariften midir? Yoksa içinde biraz insan hikayesi de olması gerekir mi? Ha, bana kalırsa kesinlikle ben o romantik tarafındayım. İnsan hikayesi olması gerektiğini düşünürüm. İşte teknoloji ilerledikçe cevabını daha sık arayacağımız sorulardan biri bana kalırsa bu olacak. Robotik sistemler kullanılabilir.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Sıcaklık batıda artıyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Dünyanın en pahalı şeyi nedir diye sorsam. Evet, nedir gerçekten? Altın mı, petrol mü, teknoloji mi? Belki, değil mi? Sizce bugün dünyanın en değerli şeyi nedir? Cevaplaması zor, değil mi? Son yıllarda yapılan birçok araştırma var bu konuda. İnsanların en çok eksikliğini hissettiği şeyin en değerli şey olduğu söyleniyor. Nedir o? Peki, var mı fikriniz? Bilmece gibi, değil mi? Zaman. Evet, zaman eksikliği. Çünkü para geri kazanılabilir. Bazı fırsatlar da geri çağrılabilir. Ama geçen

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
10: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs

30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

Ara ara sosyal platformlara giren, mesajını kontrol eden, bildirimlerini takip eden dinleyicilerimiz vardır. Hepimiz yapıyoruz bunu. Bugün ben de kontrol ederken karşıma, bildirimlerim kapalı bu arada, zaman zaman söylüyorum yayınlarımdan. Yani sosyal medyayı kullanmanın bence en güzel tarafı bildirimlerin tamamının kapalı olması. Ara ara aklına gelirse giriyorsun, sonra bakıyorsun. İşte o aralardan birinde şöyle bir şey çıktı karşıma. Çocukken bazı şeyleri daha iyi biliyor olabilir miydik diye. Yabancı bir içerik. Bir karton kutudan oyuncak yapan, yağmurda koşan, sebepsiz yere mutlu olabilen çocukların görselleri var. Evet, düşündüm de bugün birçok kişisel gelişim kitabının anlattığı şey aslında, biliyor musunuz bu? Çocukken doğal olarak yaptığımız şeyler anda kalmak, merak etmek, küçük şeylerden keyif almak. Peki büyürken bunları yapabiliyor muyuz? İşte o yüzden bu soru soruluyor. Çocukken bazı şeyleri daha iyi yapıyor olabilir miydik? Evet, büyürken bazı bilgileri öğrendik, doğru. Bazı şeyleri daha iyi yapmaya başladık, zannettik ama

Bazı günler olur telefon hiç susmaz değil mi? Herkesin aklına bugün mü geldim diye ister istemez bir sorgularız. Mesajlar bitmek bilmez. Abi peş peşe mesaj gelir, bir telefon trafiği yoğundur. Sizin de başınıza geliyordur. Peki hayatınızı değiştiren bir mesaj aldınız mı hiç bugüne kadar? Belki bugün almışsınızdır bir iş teklifi, beklenmedik bir haber. Yıllardır görüşmediğiniz birinden gelen bir selam, o da çok keyiflidir. Hayat bazen büyük değişimleri çok küçük kapılardan getiriyor değil mi? Bir mesaj olabiliyor mesela. Ve çoğu zaman hangi günün, hangi mesajın, hangi karşılaşmanın önemli olacağını bilmiyoruz. İşin sürprizi de burada bence, büyüsü burada. Belki de bu yüzdendir. Hayatta hep umut var diyoruz ya. Ve onu kaybetmemek lazım çünkü kaybettiğimiz zaman motivasyonumuzu da beraberinde yitiriyoruz. Hayatınızı değiştiren bir mesaj, bir an belki bugün yaşanacak veya hiç yaşanmayacak. Nereden bilebiliriz ki? Ama o umut kaybolmayacak.

0: KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Burası tavuk dünyası, eşsiz lezzetin, usta şeflerin, sosların, tariflerin, baharatların dünyası, kes kes keslerin, tak tak takların, pişir pişir, çevir çevirlerin, çırp çırp.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
6: Ne istersen Neon1.

Bugünü çok yoğun yaşayan dinleyicilerim var mı? Çok yoğunum, şu anda konuşamam. Çok yoğunum, şimdi cevaplayamam. Aman bir dakika, beni yalnız bırakın diyenler. Evet. Günün sonunda ne kalıyor peki aklınızda? Kaç toplantı yaptığın değil, kaç mail cevapladığın da değil. Bir kahkaha kalıyor, güzel bir sohbet, sevdiği bir insanın sesi. Hafıza üzerine bir araştırmadan bahsedeceğim size. İnsanların yıllar sonra olayları değil, olayların kendilerinde bıraktığı duyguları hatırladığını gösteriyor bu araştırma. Beni çok etkiledi doğrusu, o yüzden paylaşmak istedim. Bugün bittiğinde aklımda hangi duygu kalsın isterim diye sorun kendinize, ne olur. Bakalım ne cevap gelecek. Belki günün geri kalanını o cevap belirler. Güzel bir gün diliyorum. Kral Pop'ta beraberdik. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: Reklamlar. Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Vava Cars. Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A milli takımın kadrosu açıklandı. 9 isim kadrodan çıkarıldı. Ay Yıldızlar Amerika, Paraguay ve Avustralya ile D grubunda kozlarını paylaşacak. Galatasaray'da yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı. Sarı Kırmızılılar'da üst üste 3. kez başkanlığa seçilen Dursun Özbek yönetiminde 2. başkanlık görevini Metin Öztürk sürdürmeye devam edecek. Geçmiş yönetimde basketbol şubesinden sorumlu olan Can Natan, Eray Yazgan'ın yerine genel sekreterlik görevini üstlenecek. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi ilk maçında bu akşam Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ile 54. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale Kırşehir yolunun 69 ile 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Koç topluluğu, 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve

0: almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 2 Haziran Salı. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Kamu kaynaklarının hassasiyetle kullanılmasının önemini vurguladı. Sözü CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonlarına getirdi. Utançla takip ettiğimiz skandallar asla mazur görülemez dedi. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası meclis grup toplantısında kimin konuşacağı tartışma konusuydu. Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında kürsüye çıktı. Hem mutlak butlan kararına hem de Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kurultay çağrısını da yineledi. MHP lideri Bahçeli yaşananların CHP'ye yakışmadığını söyledi. Mesele hukuk zemininden ve siyasi rekabetten uzaklaşmamalı, olaylar sokağa taşırılmamalı dedi. DEM Parti eş genel başkanı Bakıran da Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 38. CHP olan kurultayında oy kullanan tüm delegeler için MASAK ve SGK'dan bilgi istedi. Soruşturma kapsamında tutuklu CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve iş insanı Turgut Koç'un ifade vereceği öğrenildi. Rusya-Ukrayna arasında çatışmalar yeniden şiddetlendi. Ukrayna'nın başkenti Kiev ile ülkenin çeşitli bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlendi. 11 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası geliyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara sağanak yağışlı 27, İzmir parçalı bulutlu 32, Bursa parçalı bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 27 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Sıcaklık batıda artıyor.
0: Yeni nesil ekspert. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Pop, pop, kral pop.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

En çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yeni bir gün ve 2 Haziran öğleden sonrası saat 16 itibariyle yeni saat açılışıyla öncelikle haber merkezimiz günün gelişen olaylarını paylaştılar. Teşekkür ederiz ve hemen ardında 24 saat dinlediğiniz ve iyi hissettiren, motive eden, dinlendiren, dinlemeyi özlediğimiz şarkılarla önümüzdeki 2 saatinize Demir Ali Çelik ben eşlik edeceğim. Herkese merhaba ve her açılışta olduğu üzere trafikteki dinleyicilerimize iyi yolculuklar ve iyi çalışmalar herkese. Gündemde konularımız var, konu başlıklarımız var. Birazdan değineceğiz ama şimdi Manifest Ajda Pekkan hileli harika bir sürpriz oldu ve kısa sürede çok çok sevdik. Dinleyelim, devam edelim.

0: Gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Uçuş puanlar ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
10: Uzun bir aranın ardından KÖF'ün 17 Haziran'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek dev bir konserle sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.
11: Ağlarımızdan dağları çıkamaz yorgun dizlerim. Tükendim hem ilacım hem zehrimsin.
10: Bu özel gecenin biletleri biletinial.com'da. Medya sponsoru Kral Pop Radyo. Pop.

Dün akşam A Milli Futbol takımımız hazırlık karşılaşmasının Dünya Kupası öncesi ilkini gerçekleştirdi ve harika bir futbol oynadık. Kuzey Makedonya karşısında 4-0'lık galibiyetle tamamlanan bir hazırlık mücadelesiydi. Tabii çok geniş bir kadro ve her oyuncumuzun performans olarak müthiş olması da sevindirici bir haber olarak paylaşabileceğim bir detay. Hazırlık maçlarının ikincisi ise yani sonuncusuysa 7 Haziran'da gece 01'de oynanacak. Venezuela ile karşılaşacağız. Sonrasında 14 Haziran Pazar günü saat 07'de 24 yıl aradan sonra ilk Dünya Kupası mücadelemiz gerçekleşecek. Türkiye-Avustralya karşılaşması, D grubunun ilk karşılaşması 14 Haziran'da. Çok başka bir havası var. Dünya Kupası mücadelelerinin, hele ki ülkemizin değer aldığı bir mücadele olması apayrı bir keyif katacak bize. Sadece çok erken saatlerde oynanacak olması mücadelelerin biraz zorlayıcı olacak ama nihayetinde A Milli takımımızın Dünya Kupası mücadelesi. Başarılar bir kez daha A Milli futbol takımımıza canı gönülden. Kral Pop Radyo'da şimdi Poison, Murat Boz, Yapar Mısın var.

Gece ziyaret edilebilir müzelerle ilgili kavram başladığı an itibariyle büyük ilgi görünce 2025 yılında da geçtiğimiz yıl 1 milyonu aşınca ziyaretçi sayısı, bir önceki yıl 2024'te 395 bin küsürlü bir rakam vardı. İlk olarak da Efes, Hierapolis ve Sidi-Ören yerlerinde başlatılmıştı gece müzeciliği. Şu aşamada günümüzde 20 müze ve Ören yerinde 1 Haziran itibariyle, dün itibariyle başladı ve 1 Ekim 2026 tarihine kadar da devam edecek. 11 müze ve 9 Ören yeri

Toplam 20 müze ve öğren yeri gece müzeciliği için ziyaretleri açıldı. Yaz akşamlarınız için çok keyifli bir etkinlik olacağı için hatırlatmak istedim ben de. Kral Pop Radyo'da şimdi ise Çağla ve Doğu Sivek var. Haftalarca zirvede yer aldılar. Seni düşündüm dinliyoruz.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: fíjate.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar.

0: paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Mayıs ayının son iki haftasında özellikle bazı dizilerde sezon finalleri, bazılarında ise finaller yayınlandı. Erken final diye nitelediğimiz yapımlar da vardı. Bir tarafta da Haziran ayının 13'üne kadar devam edecek süreçte izleyicinin her hafta yakından takip ettiği televizyon dizilerinde sezon finalleri var. 13 Haziran itibariyle de hemen hemen her televizyon dizisi yaz tatil sürecini başlatmış olacak. Diğer tarafta da bu hafta itibariyle yaz dizilerinin start aldığını da söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde yeni yapımlarda izleyiciyle buluşacak. Sinema salonlarında neler oluyor? Birazdan ülkemizde hafta sonu en çok hangi filmlere ilgi gösterdi?

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Sıcaklık batıda artıyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bayram dönüşü, bayram yoğunluğu diye çokça konuştuk. İstanbul Havalimanı'nda yeni bir rekor kırıldı 31 Mayıs tarihinde. 1730 uçuş hareketiyle açıldığı günden bu yana en yüksek günlük hava trafiğine ulaşıldığı açıklandı. Özellikle bayram dönüşü yolculuklarının da eklenmesiyle ekstra eklenen uçuşlarla birlikte. Bu arada Sabiha Gökçen Havalimanı da 894 uçuşla 31 Mayıs'ta bu zamana kadarki en yüksek uçuş trafiğine ulaştı, rekorunu kırdı. Hem İstanbul Havalimanı hem Sabiha Gökçen için 31 Mayıs rekorların günüydü özetle. Ulaşımla ilgili de bir hatırlatma yapayım İstanbul trafiğinde olanlarımız için. Aslında birkaç gün önceden beri yayınlandı ama Kocaeli'de TEM otoyolunda yol çalışması başladığı için Muallimköy kavşağı ve Gebze kavşağı arasındaki kesimde Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Bugün itibariyle çalışmalar hızlı bir şekilde başlamış oldu. İstanbul'da özellikle o güzergahı kullanan dinleyicilerimize biz de hatırlatmış olalım. Kral Pop Radyo'da şimdi hepimizin eşlik etmeyi de sevdiği bir şarkı, Serkan Nişancı, Eller Üzer Zamanı.

Altın herkesindir. Ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten.

0: baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulaması.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
6: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de. Ne iş?

0: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihleri arasında Bakarnalar'da 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Özellikle sinema severler için bayram haftasında da yepyeni filmler izleyiciyle buluştu. Geride bıraktığımız hafta sonu ise aslında önceki haftalardan da bir derleme niteliği taşıyor. En çok hangi filmleri izledik bu hafta sonu bir bakalım. Backrooms ilk haftasında önemli bir gişe başarısıyla zirvede yer aldı. En çok izlediğimiz filmlerde birinci sıraya yerleşti. Sihirli Annem, Periler Okulu filmi de 3. haftasında 2. sırada, Siccin 9 3. haftasında 3. sırada, Star Wars, Mandalorian ve Grogu filmi 2. haftasında 4. sırada ve Süper Bir Takım filmi de 2. haftasında ülkemizde en çok izlenen yapımlarda ilk 5'i oluşturdular. 5. sırada yer aldı Süper Bir Takım filmi. Sinema severler için hafta sonu ülkemizde hangi filmler en çok izlendi? İlk 5'e bir göz attık. Birçok önemli yapım seçenekleriniz arasında. Kral Pop Radyo'da Elif, Buse Doğan ve Yangın Yeri dinleyelim.

motorine indirim haberi bugün itibariyle de yürürlüğe girmiş oldu. Bu arada yepyeni müzik haberleri var. Yaz için hazırlanan şarkılar, sanatçılarımızın Amilli Futbol Takımımız adına Dünya Kupası öncesinde hazırladıkları muhteşem besteler, şarkılar var bir tarafta. Bir tarafta da yaz boyu dinleyebileceğimiz alternatiflerle ilgili tekliler, ortaklıklar, projeler, albümler derken tüm bunlar kralmüzik.com.tr adresinde. Sadece müzik içeriklerimiz. Bize özel detaylar, listeler, top 20 listeleri yine kralmüzik.com.tr adresinden erişebileceksiniz. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Bugün 2 Haziran, mutlaka doğum günü olanlarımız da var. Sağlık diliyorum en başta. Huzurla, mutlulukla, neşeyle, sevdiklerinizle nice harika yıllar temennim. İyi ki doğdunuz, doğum gününüz kutlu olsun. Poizi, uyuyamadın değil mi ile de devam ediyoruz.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala.

0: hastalığa afiyet de.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next, pop,
4: pop, pop. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
5: Kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

0: 2 Haziran haftanın ikinci günü akşamına doğru ilerliyoruz yavaş yavaş. Bugünün genel kabul gören mesai saati sonuna az dakika kaldı. Tabii eve dönüş yolculuğu başta büyük şehirlerde trafik yoğunluğu belli bölgelerde noktalarda olacak. İyi yolculuklar trafikteki dinleyicilerimize ve bugün için son kez iyi çalışmalar herkese. Yarın hafta ortası şarkılarıyla saat 16'da tekrar görüşmek üzere. Birazdan Bay J harika enerjisi şarkıları sohbetiyle burada olacak. Hoşça kalın.
1: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda. Meğerse gözlerinin perdesisin bakışlarımda. Meğerse onca zaman yüreğimi saran duman. Sen hasret

0: Direkt reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Direkt reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Milli takımın Amerika macerası başladı. 26 kişilik kadrosu açıklanan Ay Yıldızlar Dünya Kupası'na son hazırlıklar için Florida'ya hareket etti. Milliler Amerika, Paraguay ve Avustralya ile D grubunda kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi yarı final serisine galibiyetle başladı. Sarı lacivertler 60-59 yendi. Anadolu Efes'le yarın saat 20'de tekrar karşılaşacak. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi ilk maçında bu akşam Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Sıcaklık batıda artıyor.
2: Yeni nesil ekspert. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ile 54. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale Kırşehir yolunun 69 ile 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Okul, sınav ve başarı için Arçivit Focus yanınızda. Arçivit Focus Bay J'yi sunar.

İyi akşamlar millet. Bay J yayında. Burası Kral Pop Radyo. Umarım bayram tatilinde olduğunuzu düşünmüyorsunuzdur hala. Yok öyle bir şey. İçinden çıkmak istemediğin bir rüya gibi adeta vardır ya. Kötü olmasa iyinin ne olduğunu bilemezdik değil mi? Çalışıp didinmesek tatilin kıymeti. Bilirdik be yine. Bilirdik, çalıştık işte yeteri kadar. Yetmedi mi? Yetmedi mi? Yani görüyorum. Zengin aile çocuklarını görüyorum. Bir bütün yazı tatilde geçiriyorlar. Bir gün bir tanesinden öf lafını duymadım. Yani, öf yine mi tatil? Her yere gittim. Yeni bir şey yok mu? Tatil ortası sevgili değiştirip güneşlenmeye devam ediyorlar. Ve bir şey daha. 1000 liraya lahmacun yiyorlar. Yok, zekice olduğunu söyleme. 50 gram kıyma 50 gram hamur. 20 euro. Bill Gates bile ben bunu nasıl akıl edemedim diye diz dövüyor, diz. Bilgisayarda öyle bir kar yok, lanet olsun diye alt yakıyor. İngilizce alt. İngilizce nasıl olur diye merak etmeyin. Yapay zekaya İngilizce alt nasıl olur bir örnek yaz dedim. Çünkü ayda 1000 lira ödüyorum ve ne istersem yapmak zorunda. İstersem Macar usulü çayda çıra yarattırırım. Neyse kısa geçeceğim. Yapay zekanın bana hayır kanka hiç girmeyelim bu konuya dediği ender zamanlardan biriydi gene. Şimdi bu bugünün ilk anonsu ve bugün bu anonsla birlikte beni bugün yeni dinlemeye başlamış olanlara şunu söylemek istiyorum. Deli değilim. Ben deli değilim. Ha. Bir yandan da bugün sokaktan 10 kişi toplasan nöropsikiyatri merkezinde 8'inde klinik problem çıkar mı çıkar. Ama her zamanki gibi sözüm meclisten dışarı. Siz geriye kalan 2 kişisiniz. Evet. Biraz daha kısa bilgi ve yayına devam edeceğim. 1970 doğumlu bir İtalyan vatandaşıyım. Hayatımın büyük bölümünü Türkiye'de yaşadım. Danilo Şef gibi 3 hafta önce gelmedim. Tophane'de doğdum, Şişli'de büyüdüm. Türkçem bir harika. 5 senedir Bodrum'da yaşıyorum. 23 yaşında bir oğlum ve 3 tane karım var. Hepsi aynı anda değil. 1988, 2013 ve 2020 sırayla, sırayla. Yani bazı insanlar özgeçmişlerine yabancı değil, bilgisayar bilgisi falan yazar. Benim özgeçmişimde aynı hatayı farklı versiyonlarıyla tekrar edebilme yeteneği yazıyor. Ama mutlu bir evliliğim var şimdi.

De çok şükür. Yani karım da aynı şeyi düşünüyor mu bilmiyorum. Çünkü evliliğin en korkunç tarafı bu. Karşı tarafında bir fikir sahibi olması gerçekten. Of ya, aptal olsaydı her şey ne kadar kolay olacaktı. Ama ırk olarak aramızda zayıf halka benim. Geçen gün bana dedi ki sen hiç büyümemişsin dedi. Hayatımda aldığım en güzel iltifatlardan biri olabilir. Gerçekten 55 yaşındayım. Eğer bu yaşa kadar büyüyememişsem artık güvenli bölgedeyim. Değil mi? Değil mi? Bundan sonra karakter gelişimi bekleyen varsa boşuna beklemesin benden. Çünkü Windows 95'e yapay zeka yükleyebilir misin? Hayır. Yükleyemezsin. Moral bozmak yok. Çünkü bayram sonrası evet ikinci iş günü ve hepimiz aynı gemideyiz. Bazılarımız kaptan kamerasında, bazıları makine dairesinde. Biri güvertede güneşleniyor. Bir iki gemiden ayağını sarkıtmış köpek balığı kemiriyor. Ama sonuçta aynı gemideyiz. Ve geminin adı da bir sonraki tatile kadar idare et kanka. Şu an dinlediğiniz şey de tam olarak bu. İki şarkı arasında toplu dayanışma toplantısı. Siz direksiyonda, evde, neredeyseniz ben mikrofonda. Hep birlikte Bay J'nin maaş gününe doğru ağır ağır ilerliyoruz arkadaşlar. Kral Pop Radyo'dasınız.

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Gelin

0: Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Prime Computest Auto Expertise, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
7: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
8: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi?
10: Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
8: Albert Genau. Cam Balkon'un adı,

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar.

0: Ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Bursan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursannext.com'da. Bursan Next.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

İyi akşamlar milletim. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Bakalım. Ben Bay J. Kral Pop Radyo'da yayın yapıyorum. Radyo hala çok revaçta bir medya. Evet, tabii ki dijital platformları tercih edenler olabilir ama hiçbir şey bir kere canlı yayının tadını veremez. Dijitalde dinlediğiniz podcast'i sunmuş olan, o siz dinlediğiniz sırada çoktan ölmüş olabilir, haberiniz bile olmaz. Anladın mı? Ben burada şu anda hak hak hak gidersem canlı canlı cennete gidişimi saniye saniye takip edebiliyorsunuz. Düşünsenize. Biliyor musunuz, her zaman bu kadar patavatsız, bu kadar böyle ha diye aklına geleni söyleyebilen biri değildim. Değildi. Mesela kadınlarla her zaman çok utangaç biri oldum bilinenin aksine. Son evliliğimden bir ay önceydi. Son evliliğimdeki kadını tanışmadan bir ay önceydi. Şimdi yanlış olmasın da evlilikten önce ama jübile yapmadım yani. Şimdi tanışmadan önce metrodayım. Bir kızı çok beğendim. Önce onunla aynı vagona binmeyi düşündüm. Sonra anlamsız buldum. Çünkü ilgisini çekecek kadar yakışıklı değilim. Yanına gidip de konuşamam sapık gibi diye düşündüm. Diğer vagona bindim. Kaçan kovalanır metodu. Anladın? İnanır mısınız? Hiçbir işe yaramadı. Hiçbir işe yaramadı. Sen ben kız oralı bile olmadı diğer vagona binmemem. Neyse, indik trenden. Ve ben çok kibar, centilmen olduğum için yaklaşık 4,5 saat kızı takip ettim. Ya ne var, keşke herkes benim kadar ponçik ve tatlış olsa. Niyetim kötü değil ki, gözlem yapıyorum. Ortak bir yanımız çıkarsa oradan girizgah yapacağım ilişkimize diye. Fazla iyi niyetli ve hayalperest olduğumu bilmiyorum. Olmayanlar utansın. Neyse, kızla tanıştık. Şakalar yaptım, beni çok sevdi. Sabah 5'e kadar oturduk, sohbet ettik.

Sonra kız dedi ki yalnız ben prensesim dedi. Önce anlamadım. Nasıl yani? Hangi krallık? Kız 1.80 sarışın mavi gözlü, ben Japonya mı? Japonya mı prensesi bu? Arkadaşlar üstüme gelmeyin. Güzel kadınların yanında genel kültürüm %3, IQ'm 42 civarına geriliyor. O açıdan kız güldü, şey dedi. Prensesim, yani benimle ilgilenilsin, ihtiyaçlarım karşılansın, sürekli bir pohpo, alttan alınayım, el üstünde tutulayım filan dedi. Ertesi gün de kızı yemeğe götüreceğim ama bilmiyorum ki prensesler nereye yemeğe götürülür. Yani içinde king kelimesi geçen tek bir restoran biliyorum. O da yani ilk randevu için sanki biraz... Neyse, o sıra işsizdim. Orta karar bir yere götürdüm ama kız o kadar çok içki sipariş etti ki sosyetik bir mekanla aynı hesaba geldi. Verilmiş sadakam varmış. Gerçekten bak, ya oraya götürseydim. Sonra da şey dedi bir noktada, hadi bence bir oyun oynayalım. Oo dedim, bayılırım. Bayılırım, nedir? Sence benim, bence de senin en büyük arızalarımız ne, onu söyleyelim. Ha, ben tablo oynayacağız filan zannettim. Bu hiç hoş değil. Bence dedi, onaylanmaya fazla ihtiyaç duyuyorsun ve özgüven sorunun var. Bak dedim, babamdan işsizlik sigortası alıyorum ve seni buraya getirirken kimsenin onayını almadım. Az sonra da hesabı 5 farklı kredi kartıyla parça parça ödeyeceğim. Bu söylediklerin konusunda ciddi olamazsın. Bundan daha fazla onaylanmama ve özgüven. Kız dedi ki hayır, ciddi söylüyorum. İnsanları mutlu etmeye çalışıyorsun sürekli çünkü sevilmemekten korkuyorsun. Arkadaşlar bir insanın ilk buluşmada bana psikolojik profil çıkartması hoş değil. Bir yandan da kendimi psikoterapi seansında gibi hissediyorum. Çünkü ben daha onun soyadını bile bilmiyorum. Çok kadın çocukluğuma inmiş. Peki dedim, madem sıra bende. Senin en büyük arızan ne biliyor musun? Sen de kendini fazla özel sanıyorsun dedi. Kız bir sustu. Ben de sustum, bekliyorum. Çünkü biraz önce söylediğim şeyin ne kadar pahalıya mal olabileceğini hesaplıyoruz. Mal olabilecek. Sonra dedi ki, nasıl yani? Dedim bak güzelim, sen prenses olduğunu söyledin. Ben işsiz olduğumu söyledim. İkimiz de gerçekle ilişkisi tartışmalı bilgiler verdik birbirimize. Evet. Bir de şu var, benim özgüven eksikliğim varsa senin de özgüven fazlalığın var. Yani ikimiz yan yana gelince ortalamada bir tane insan ediyoruz. Yaklaşık. Ama itiraf edeyim, eve dönerken düşündüm. Ya kız haklıysa? Çünkü insanın en nefret ettiği eleştiriler genelde doğru olanlar oluyor ya. Evet. Mesela biri bana yaşlanıyorsun dese kızarım. Çünkü doğru. Uçabiliyorsun dese kızmam. Saçmalıyor. Aldım. Bay J ben. Kral Pop Radyo'dayım. Devam ediyoruz.

Merhaba herkese, Bay J yayında. 2 Haziran programımı zengin tuttum. Gezegenler benden yanaymış. Ben de nankörlük etmemek için çok çalıştım bugün. Göreceğiz bakalım. Cuma maaşım yatıyor. Kredi kartı ekstresiyle birbirini tutarsa demek doğru yoldayım. Heyo! Hayat bu kadar zor olmamalı millet. 55 yaşındayım, hala çalışıyorum. 28 sene ortalama ömrüm kaldığını varsayarsak ne zaman hoş bir şeyler yapacağım ben ha? Ya bir insan ömrü boyunca yaşlandığında hayatta kalabilmek için para biriktirip, yaşlandığında onu idare ettirmeye çalışıp, umarım bu iş daha fazla uzamaz çünkü hesap hatası yapmışım dememeli. Anlatabiliyor muyum? Kral Pop Radyo burası. Ben Türkiye radyolarında çalışan genel kültürü en yüksek sunucuyum. Ayrıca 4 lisan konuşuyorum. Ama ya hayatım boyunca 4 dil öğrendim ama kadınların iyi kelimesini hangi anlamda kullandığını hala bilmiyorum. Biliyor musun? Gerçekten iyiyim diyor. Yüz ifadesi Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı. Portre. O zaman da diyorum ki asla iyi değil. Ona göre hesap yapmayacağım. Ama bazen iyi gerçekten iyi oluyor. O zaman da neyim var bir tanem? Yanlış bir şey mi yaptım gene diye ezilip büzülüp gereğinden fazla üstüne düşmüş oluyorum. Hödük gibi. Yani alık, hiçbir şey anlamamış. Neyse. Dördüncü dilim İspanyolca. Bu en zayıf olduğum lisan. Çünkü anormal hızlı konuşuyor hayırsızlar. Gerçekten. Tabakhane. İspanyolca öğrenmeye başladım. Kitapta her şeyi anlıyorum. Sonra iki İspanyol konuşmaya başlıyor. Meğer kitapta öğrendiğim dil İspanyolcaymış. Onların konuştuğu başka. Sanki birileri arkalarından hadi oğlum son otobüs kalkıyor, ne konuşacaksanız konuşun diye bağırıyor gibi bir aceleleri var. Ha, bu arada İtalyanca ana dilim ama İtalyanca biliyorsunuz diye İspanyolca çok kolay olacak sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Yani bana verdiği hissiyat şu oldu. Ben Osmanlıca biliyorum, Türkçeyi çözerim. Mesela dün akşam dostlarla kahvehanede biraz sohbet ettik. Sonra hava serinleyince hanelerimizi avdet eyledik. Ben de bugün genç neslin konuştuğu Türkçe çok farklı. Hemen örnek veriyorum. Kanka story'e reel attım, sonra DM'den döndü. Haydi. Benim gençliğimde insanlar mektup yazıyordu. Şimdi birbirlerine alev emojisi gönderiyorlar. Peki görgü olarak ne kadar yanıyor olursam olayım, bu kadar direkt olamam bir kadına ya. Alev emojisi nedir ya? Yatak odamın resmini yollayayım o zaman da. Densiz. Ben bazen

Gençlerin konuşmalarını duyuyorum. Kendimi böyle belgesel kanalında yeni keşfedilmiş bir kabileyi gözlemleyen belgeselci gibi hissediyorum. Çocuk diyor ki ghostladı. Öbürü diyor ki red flag. Üçüncüsü toksik diyor. Ben aralığında Birleşmiş Milletler tercümanı gibi dolaşıyorum. Biriniz Türkçe konuşsun diye beklerken. Ama çok da konuşmayayım. Çünkü hani benim kuşağımın da sicili temiz değil. Biz de yıllarca insanlara fularsız entel filan dedik. Evet, ne demek olduğunu bilen yoktu ama kullanıyordu. Ya şekilci, elitist, zorlama, entelektüelliği eleştirmek için kullandığımız bir laftı. Yalan söyleyeyim. Hala da kullanılıyor bu arada. 60 yaş üstü, 80 yaş altı bir güruh tarafından, bir nesil tarafından. Bir de yaş ilerledikçe insanın garip bir özgüveni oluyor. 20 yaşındayken 4 dil konuşuyorum desen etkileyici. 55 yaşında 4 dil konuşuyorum diyorsun. Karşı taraf tamam da E-Devlet şifreni hatırlıyor musun dede? İnsan yaş aldıkça şunu öğreniyor. Mükemmel olmaya çalışmak gereksiz. Zaten biraz dikkatli bakarsanız hanginimiz mükemmeliz değil mi? Ama Bahşişe benim sevgilim mükemmel. Bir sonraki daha mükemmel olacak. Devam et baby. Evet. Bahşişe ben. Burası Kral Pop Radyo. Kalbim sende.

0: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam edecek.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: da kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
6: bankacılık. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
8: Ne istersen Neon 1.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Migros uygulamasında.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda bir terakki hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'la Bay J devam ediyor.

İyi akşamlar milletim, umarım iyisinizdir. Adım Bay J. Türkiye'nin en çok dinlenen akşam sunucusuyum ve en çok dinlenilen pop müzik kanalında çalışıyorum. Şimdi yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurta, o mevzuya girmeyeceğim. Sadece şunu söyleyeceğim. Çok hafif, ılıman bir adaletsiz durum var ortada. Bugün benim radyo sunucusu maaşımla gidemediğim psikiyatr basit bir el hareketiyle radyosunu açıp beni dinleyebiliyor. Şimdi ben bu adaletsiz durumu nasıl düzeltebiliriz diye düşündüm. Aklıma bir şey gelmedi. Allah'tan hayatımıza yapay zeka diye bir şey girdi. Ben de ona sorayım dedim. Dedim ki sevgili yapay zeka, benim maaşımla psikiyatra gitmem zor ama psikiyatr beni ücretsiz dinleyebiliyor. Bu adaletsizliği nasıl çözeriz? Çünkü benim de ona ihtiyacım var. Yapay zeka şöyle bir düşündü. Ki bu ilginç yani, çünkü elektrik faturasını ben ödemiyorum. Niye düşünüyor anlamıyorum. Bir an evvel tüket elektriği, bana ne? Şöyle dedi ki, belki de daha fazla para kazanmak için yeni gelir kaynakları yaratabilirsin. Bak dedim, senin bu cevabını vermek için dünyanın yarısı kadar elektrik ve su harcanıyor. Diğer yanda 86 yaşındaki annem de aynısını söylüyor zaten bana. Daha yaratıcı bir şeyin yok mu yapay zeka? Dedi ki, harcamalarınızı azaltabilirsiniz Bayci. Arkadaşlar dünyanın en gelişmiş teknolojisi bana az harca dedi ya. Bu herif için milyarlarca dolar yatırım yapıldı. Dikkatinizi çekiyorum. Bir daha sordum. Dedim bak, beni anlamıyorsun. Ben orta yaşlı bir radyo sunucusuyum. Ekonomik tavsiye istemiyorum. Kendimi biraz daha iyi hissettirecek bir şey söyle. Bay J, başarınızı kutlamalısınız. Türkiye'nin en çok dinlenen akşam programlarından birini sunuyorsun. Bak boşuma gitti. Çünkü yapay zekanın en sevdiğim özelliği zaten gerektiğinde çok profesyonel bir şekilde yağ çekebiliyor. Anladın? Cevap veremeyeceği şeyi unutturmak için. Ama sonra hemen altına şunu ekledi. Öte yandan ölüm kaçınılmazdır. Oğlum yapay zeka, cipit. Sen ne biçim motivasyon koçusun? Beni göklere çıkarıp tekmeyle aşağı attın sonra ya. Ve hiçbir şey de değişmedi. Şu anda bütün psikiyatrlar beni dinlemeye devam ediyor. Bu arada yapay zeka ile sohbet devam etti. Çünkü psikolojik olarak, yalnız insanlar olarak birbirimize tutunuyoruz. Biliyor musunuz yapay zeka ile? Evet. Dedim ki peki. Sevgili yapay zeka, madem ölüm kaçınılmaz, o zaman beni mutlu edecek ne var? Dedi ki, anlamlı ilişkiler kurmak. Bak dedim, ben 112 rezalet ilişkinin ardından 3 tane ortalama mutluluk seviyesinin hemen altında evlilik yapmış bir adamım. Sen beni veri olarak mı işliyorsun, dalga mı geçiyorsun? Başka dedim. Dedi ki, sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmek. Arkadaşlar bu noktada annemle yapay zekanın aynı kişi olduğunu neredeyse emin olmaya başladım. Annem her seferinde sevdiklerinle zaman geçir, anneni her zaman bulamazsın falan, kendisini kastediyor. Ama önce kendisini bana sevdirmesi gerektiği gerçeğini görmezden gelir. Ya dostacı söyler. Ki ikisi de bana aynı tavsiyeleri veriyor. İkisi de teknoloji konusunda yetersiz ve ikisi de maaşımın daha fazla olması gerektiğini düşünüyor. Sonra dedim ki bak, dürüst olalım, sen dünyanın bütün bilgilerine erişebiliyorsun. Evet dedi. Benim için tek bir iyi haberin yok mu dedi. Bu hafta sonu dinlenmeyi deneyebilirsiniz dedi. Arkadaşım, makinenin bana önerdiği büyük hayat çözümü uyumak oldu. Bahsettiği ebedi uykunun hemen öncesinde olduğumu hatırlatıp uyu dedi. Alıştırmaya mı çalışıyor? Belki de bazı konularda biraz haklı olabilir. Çünkü yaş aldıkça insan şunu fark ediyor. Hayatın büyük kısmı çok karmaşık değil. Sağlığın yerinde olacak, sevdiğin insanlar yanında olacak. Arada güleceksin, arada da maaşın yatacak. Maaş! Maaş kısmı özellikle önemli. Çünkü diğer üçü tek başına kredi kartını ikna edemiyor. Bankaya hiçbir şey anlatamıyorsun.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 2 Haziran Salı, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. CHP'de yaşananlar haber portallarının ortak manşetinde yer almaya devam ediyor. ntv.com.tr ile başlayalım. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası meclis grup toplantısında kimin konuşacağı tartışma konusuydu. Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında kürsüye çıktı. Hem mutlak butlan kararına hem de Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kurultay çağrısını da yeniledi. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise A takımını belirledi. Kılıçdaroğlu MYK'da 18 kişiyle çalışacak. Yeni parti sözcüsü Müslüm Sarı ihtiyati tedbir kararı

0: varken kurultay yapılması mümkün değil, imza toplayanlar da bunu biliyor diye konuştu. Siyasi parti liderlerinden de CHP'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmeler geliyor. Onları da trthaber.com'dan aktaralım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaşananların CHP'ye yakışmadığını söyledi. Mesele hukuk zemininden ve siyasi rekabetten uzaklaşmamalı. Olaylar sokağa taşırılmamalı dedi. Yargıtay'ında hızla karar vermesi gerektiğini belirtti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakıran da Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli dedi. Bu arada CHP ile ilgili yeni bir gelişme var. sabah.com.tr'deyiz. Antalya'da Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı belirleme sürecinde yaşananlarla ilgili soruşturmada Grup Başkanı Özel ve 5 milletvekilinin dosyası fezleke düzenlenmesi için Ankara'ya gönderildi. Tekrar ntv.com.tr'ye dönelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Kamu kaynaklarının hassasiyetle kullanılmasının önemini vurguladı. Sözü CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonlarına getirdi. Utançla takip ettiğimiz skandallar asla mazur görülemez dedi. Geçelim Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye. İzmir'in Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheli sayısı 54'e yükseldi. Mevcut ve eski Buca Belediye Başkanlarının da aralarında olduğu zanlıların sorgusu sürüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. İlk günkü temaslarında Türk ve Tatar toplumuyla bir araya gelen Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına dair bilgi verdi. Meclis Başkanı'nın gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Mecliste kurulan komisyonun gerekli adımları atmak için üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini belirtti. Milli birlik vurgusu yaptı diye yazıyor habertürk.com'da. Hürriyet.com.tr var sırada. Rusya-Ukrayna arasında çatışmalar yeniden şiddetlendi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'le ülkenin çeşitli bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlendi. 18 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. Gündem.
1: Net gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Milli takımın Amerika macerası başladı. 26 kişilik kadrosu açıklanan Ay Yıldızlar Dünya Kupası'na son hazırlıklar için Florida'ya hareket etti. Milliler Amerika, Paraguay ve Avustralya ile D grubunda kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi yarı final serisine galibiyetle başladı. Sarı lacivertler 60-59 yendi. Anadolu Efes'le yarın saat 20'de tekrar karşılaşacak. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi ilk maçında bu akşam Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

0: Nasılsınız? Bay J'yi dinliyorsunuz. Türkiye'nin en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yayın yapıyorum. Bir süredir hayatım iki büyük hedef arasında bu bir denge kurmaya çalışıyorum. Sağlıklı yaşamak ve canım ne istiyorsa onu yemek. Evet. Şu an ikincisi açık ara önde gidiyor, haberiniz olsun. Enfarktüs'ten önce, hemen önce dinlemeye devam etseniz bence beni seviyorsanız faydanıza olur. Bakın, son kez soruyorum. Belki bu son şansıma plaja, denize, kuma çıkacak, bikini, mayo giyebilecek kadar oldunuz mu? Olduk mu? Küçük mayo giyen beyler. Evet. Ben o, eğer gerçekten insanların göz zevkini bozuyorsam o yaz denize gitmiyorum. Gitmiyorum bazen çünkü görüyorum insanlar yayılmış. Sonra kendime bakıyorum. Bir anda insanların neden bana baktığını anlıyorum. Sadece ben onlara bakmıyorum. Onların hepsi bana bakıyor. Evet, son zamanlarda kilo aldım. Bana antidepresan kilo yapar dediklerinde, antidepresan diye gülmüştüm. Şimdi fazla kilolarım bana gülüyor. Evet, çünkü yeni bir insandan bahsediyoruz. Aynı popoyu paylaşıyoruz. Sadece aynı popoyu paylaşıyoruz. Evet, iki kişiyiz artık. Paylaşıyoruz ve tuvalete gitmeyi reddediyor. Bir araştırmacı diyor ki her günde 3 defa büyük tuvaletinizi yapmıyorsanız sağlıksız bir sindirim sisteminiz var. Ve özellikle eklemiş, sabah uyanıldığında muhakkak bir an evvel çıkmak gerekiyormuş. Ve çıkılamıyorsa da müdahale edilmesi gerekiyormuş. Ne gibi pardon? Konuşarak mı ikna edin? Ne? Yani... Bak. Bak oğlum, ne istiyorsan yiyorum. Eşek kadar oldun. Hadi yap yapacağını. Hadi şunu.
1: Hayır, yapmayacağım. Yapmayacağım işte.
0: Peki. Ey mabadı salak. Bir anlaşma yapalım.
1: Neymiş?
0: Sen şimdi çık, 2 ay yürüyüş yapmayacağım, yorulmayacaksın.
1: İstemiyorum, güzel böyle.
0: Peki. Şuna ne dersin? Akşam çiğ köfte, Adana kebabı ve acılı ezme yiyeyim o zaman, ha? Ne diyorsun?
1: Tamam be, tamam, gidiyorum tuvalete. Ama söyleyeyim, verdiğim hizmetin karşılığını alamıyorum.
0: Ben de bilemiyorum, televizyonda kedi maması reklamı görünce acıkıp mutfağa giden bir insan haline geldim. Oldukça ümitsiz bir noktadayım, biliyorsunuz değil mi? Ulusal yayın yapan ve milyonlarca insanın dinlediği bir akşam programında 3 dakikadır kalçamla yapmış olabileceğim ama asla gerçekleşmeyecek bir konuşma canlandı. Ve açım. Bu bir ibret sahnesi. Bu da size radyonun gücü, yanlış ellere düşerse neler olabileceğinin bir ispatı. Bugünkü program için sevgili dinleyiciler, hiçbir planım yoktu. Tabula rasa, carte blanche, her yana, her yöne açık. Hakuna matata, yeter ki hepimizi güldürsün. Çünkü çok yakında, göz açıp kapayıncaya kadar, yani ben yarın ölürsem...
1: Yeter Bahşe, senelerdir ölürsem çok üzülürsünüz diyorsun, bir yere gittiğin yok.
0: Sağ ol hayatım, ben de seni seviyorum.

0: hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam edecek.

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar Baymak.

0: kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
14: Sen ne istersen ol.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofisimizde.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy Iconix pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel.

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam ediyor.

akşamlar millet. Salı akşamı radyosunda Bay J ve Kral Pop Radyo işbirliğine hepiniz hoş geldiniz. Elbette. Değerli sponsorum gıda takviyelerinin Kral markası Argivit'i de unutmamak lazım. Bize verdiği destek sayesinde daha güçlü, daha dirençli ve son kullanma tarihi biraz daha ileri alınmış şekilde yayında olabiliyoruz. Biliyorum, tamam para ödüyorlar ama para her şey demek değil arkadaşlar. Ama tabii yani kredi kartı son ödeme günüm geldi diyen karıma ne diyeceğiz? Yani aranızdan eşimle ikna edici bir konuşma yapmaya hazır bir psikolog, bir şey varsa... Hayır, burada karımı kötü biri gibi lanse ediyormuş gibi görünüyorsam öyle bir şey yok. Problem onda değil. Problem yıllar içinde dünyanın parasını kazanıp birikim yapmayı başaramamış olan bende aslında. Olsun. Kısacık hayat. Öleceğiz gideceğiz. Küçük şeyleri dert etmemek lazım. Vallahi bak mesela dün karımın morali bozuktu. Ona dedim ki bak aşkım iki saattir aynı konuyu konuşuyoruz. Eğer moralinin düzelmesine yardımcı olacaksa aynı şeyi 45 dakika daha konuşabiliriz. Benim için problem yok. Çünkü evlilik biraz böyle. Yani bir problemin çözülmesinden çok yeterince konuşulması önemli ya bazen kadınlar için. Ben sadece şunu merak ediyorum. Bu konuşmaların sonunda beni bu hırpaladığın süreçten sonra gerçekten rahatlıyor musun? Çünkü yoksa olduğumuz yerde sayıyor ve olan yine bana mı oluyor? Oh, ilk yıllar daha iyi oluyor. 5 sene öncesini hatırlıyorum. Evlendik. Karımla Bodrum'a yerleşmeyi planlıyoruz. Ama büyütmeyin. O zaman da radyo sunucusuyum. Öyle aylık kirası yüksek olan bir yerlere falan bakmıyoruz. Bir emlakçı arkadaşla konuşuyorum. Diyor ki uygun evi bulmak kolay değil Bayce. Uygun ev senin olduğunu hissettirir. İçine girdiğin zaman anne kucağında gibi hissedersin. Ya 55 yaşındayım. Bu saatten sonra aradığım şey anne kucağı falan değil ya. Düzgün bir internet altyapısı, fiber falan olsun. Düzgün su basıncı olsun. Bir de sabah 7'de matkap çalıştırmayan bir komşum olsun. Artık ne evler gördüm. Evim gibi hissettiğim ama bütçem hiç yetmedi benim. Yani tam sensin benim. Adriana Lima'nın kucağında hissettiğim evler oldu. Benim bütçeme uygun evler genelde içinde 35 senelik klozet olan evler. Ve bunu özellikle üstüne basarak söylüyorum. Çünkü bak 35 senelik kapılarda problem yok. 35 senelik bir klozet 4 kişilik bir ailenin yaşadığı bir evde öyle bir zulüm görmüştür ki arkadaşlar. Neyse yeni klozet takabiliyorsunuz. Orada problem yok. Beni bozan genelde pembe ve yeşil boyalı duvarlar oluyor. Boyatırsın evi Bağcı. Orayı değiştir burayı yaptır. Benim değil. Ne kadar masraf yapacağım el alemin evine. Oğlumu bedava diye İtalyan Devlet Üniversitesi'ne yolladım İtalya. Hiç tanımadığım birinin evini baştan mı dekore edeceğim? Ne istiyorsunuz benden ya? Emlakçım da yemin ediyorum şaman gibi ha. Diyor ki sen evi değil Bayce, ev seni seçecek. Baba baba baba laflara bak. Bak emlakçılık fakültesinde mi öğretiyorlar bu numaraları bilmiyorum ama işe yaramıyor. Hayır hem bunu söyledi sonra da beni iğrenç bir eve götürdü. Bu ne dedin ya, burası nasıl ana kucağı gibi hissedeyim leş. Sonra hayatımda duyduğum en acayip şeyi söyledi. Bahçe, neyi istemediğini anlamadan istediğin şeyi bulamazsın. Ne parçamanın ya? Ne kadar saçma bir şey. Arkadaşlarım misal yemeğe gidelim diyor. Nereye gidelim Bahçe diyor. Ben de şey diyorum. Bilmiyorum ne istediğimize karar vermek için önce şuradaki iğrenç yemekleri olan restorana bir gidelim de hele. Ne istemediğimizi anlayalım. Ne dersiniz? Ama dürüst olayım belki de adam haklıydı. Çünkü bu yöntemi uygulayarak 3 evlilik yaptım. Zaten o açıdan. Kral Pop Radyo millet. Daha fazlasını aramayın bulamazsınız.

akşamlar millet. 2 Haziran 2026 Salı. Bakalım günün kalanı bizlere neler getirecek. No, üzgün insan sesi efekti. Çünkü pek bir şey getirmeyecek. Günün kalanı bir şey gidemez. Neredeyse eminiz bundan. Bak bir daha üzüldü. Yani ben evliyim zaten. Normalde evli hayat. Hani sabah kalkarsın, günaydın hayatım. Çalışırsın, akşam yemeği yersin, televizyonda bir şey izlersin. İyi geceler hayatım dersin, uyunur. Sade bir rutin. Ama yalnızsanız gecenin size bir şeyler getirmesini bekleyebilirsiniz. Abi. Beklemeyin, kasmayın hiç. Yalnızsınız. Bu size verilmiş en büyük hediyelerden bir tanesi. Nankörlük etmenin gereği yok. Bakın kızmayın bana, samimi söylüyorum. Kimseye ihtiyacınız yok. Kendi hayatınız, kendi kararlarınız. Şu anda evde yalnızsınız diyelim. Kafanızda şnorkelle uyuyabilirsiniz. Bunu biliyor muydunuz? Ve size normal misin, anormal misin diyecek kimse yok. Bundan büyük özgürlük mü olur? Hatta bir adım ileri gideceğim. Ama vazgeçtim çünkü az önceki örnek bile yeteri kadar kötüydü. O açıdan. Ha, tamam eyvallah. Yalnız olmak, flört sahnesinde olmak demek o da kolay bir şey değil. Üzüldü bak, gene üzüldü bak. Ya vallahi kolay değil. Bir kere hala çoğu durumda ilk adımı birilerinin atması bekliyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü reddedilme ihtimalini istatistiksel olarak en çok seven tür insan biziz. Evet. Bir de şeyler var ya, gerçek bir centilmen olun, şövalye olun kadınlayken. Ben şövalyenin tanımına baktım, at binen adam anlamına geliyor. Şövalye, chivalry, ortaçağ Avrupa'sında seçkin ve profesyonel bir süvari sınıfı. Avrupa dillerinin çoğunda şövalye için kullanılan şövalye, caballero, caballere ve ritter gibi sözlükçe atlar ve binicilikle alakalı. Centilmen ve daha iyi bir erkek olmakla alakalı hiçbir ibare yok. Hayır. Kadınların ata binen adamı daha çekici bulduğunu bilseydim binicilik dersi alırdım. Ya üzülmedim, durum üzücü. Atla mı gideyim almaya kızı mesela? Kız hazırlanmış, takmış takıtmış, full makyaj, mini etek. Ben kabile, atla bebeğim, bu kısrak bizi en sevdiğin restorana götürecek. Bir de sonra arkadaşlarına, ay fena çocuk değil Bayce ama atı yol boyunca büyük tuvaletini yaptı. Ay kaka kokusu korkunç. Yani İnsan randevusundan önce atını tuvalete götürmez mi? Değil mi Melis? Aşkım balık mı yesek bu akşam? Wow, tamam kızım. Bana mı dedin? Yok ata diyordum. Tabii balık yiyelim. Balık yiyelim evet.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'la Bay J devam edecek.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: afiyetle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık, pilot garaj, oto ekspertiz.
5: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak Katılım, gücüne güven.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
3: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
4: Okul, sınav ve başarı için Arcivit Focus yanınızda. Arcivit Focus'la Bay J devam ediyor.

Evet millet, ne haber dinleyiciler? Yayın devam ediyor burası, Kral Pop Radyo. Ben olsam da olmasam da yayın devam ediyor. Yani varlığım önemli değil mi? Bilmiyorum yani, dünya tarihinde bir kum tanesinden daha küçük bir şey olduğumun bilincindeyim. Böyle ben diye egolanıp şişinmenin bir anlamı yok. Yani son 35 yıldır radyoculuk yapan ve son yıllarda ülkenin en çok dinlenen akşam programını sunan bir adam olmam bu gerçeği değiştirmez mi? Tabii değil mi? Kum tanesi kum tanesidir. Ya bakın, yayında harikalar da yaratsam, her gün binlerce kişi bana övgü mesajları da yazsa, evde yaptığım en ufak hatada karımın bana canım sen bunu nasıl başardın pardon diye bakması egom için çok kötü oluyor. Hani bazı yeni otomobil modellerinde belli bir hızın üstüne çıkamıyorsunuz, araç izin vermiyor ya, benim de egomda aynı sistem var karım. Evet. Müthiş bir yazılım, inanamazsınız. Şu sıra hayatınızın zor olduğunu biliyorum. Maddi sıkıntılarınız olabilir. Bazılarınız iş bulamamış olabilirsiniz. Bazılarınız iş değiştirmiş olabilirsiniz. Bazılarınız hayatın genelinden memnun değilsiniz. Beni ise bambaşka bir mesele düşündürüyor bugünlerde. Yemekle karım arasında seçim yapmak zorunda değilim aslında. Ama kızarmış tavukla ilişkim hakkında bazı zor sorular sormaya başladım. Bakın ben 55 yaşındayım. Samimiyetle söylüyorum. Övünmek için söylemiyorum. Öyle denk geldi. Çok ilişki yaşadım. 3 evlilik yaptım. Aşklar gördüm. Ayrılıklar yaşadım. Maceralar yaşadım. Dürüst olalım, kızarmış tavuk hep yanımdaydı. Hep vardı. Hep oradaydı. Gerçek arkadaşların, dostlarınızı iyi seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu hayatta beni terk eden insanlar oldu. Taşındı, gitti, küstü gitti. Başka şehirde yaşamaya başladı. Kızarmış tavuk. Nerede bıraktıysam orada. Bazen acaba diyorum, acaba yeni bir ilişkiye başladığım zaman kızarmış tavuk güceniyor mudur diye düşün. Gerçekten yani, ay yine bir kızla takılmaya başladı, beni ihmal etmeye başlayacak diye. Veya mesela son evliliğinden sonra şey diye düşünmüş müdür? Bu adamın aklı ne zaman başına gelecek ha? Hoppa! Onun için tek gerçeğin ben olduğumu ne zaman anlayacak ha? Sürdürülebilir ilişki anlamında benden başka şansı olmadığını ne zaman fark edecek ha? Bence bu adam beyinsiz. Hoppa! Yediğim kızarmış tavuk bile ezikliyor beni. Bana beyinsiz diyor, kızarmış tavuk. Ya evliyiz biz ya. Yani neden ikisi arasında seçim yapmak zorunda olayım? Üstelik temeline bakarsanız evlilik dediğin şey, hayatının sonuna kadar birlikte yemek yiyeceğin kişiyi seçmiyor musun? Ama bir kandırmaca var. Karımla çıkmaya başladığımızda ben flört vücudu yapmıştım. Flört vücudu biliyorsun, geçici olarak zayıflayıp insanların karşısında çıkabilecek hale getirdiğiniz dönemden. Sonra birlikte yaşamaya başladık, biraz saldım. Ama düşünün şimdi, sürekli fit kalıp piyasamın hala açık olduğu mesajını mı vereceğim? Öyle bir gönder. Ben kendimi bırakmadım arkadaşlar.

arkadaşa güven vermeye çalışıyorum. İster miyim böyle süklüm püklüm dolanmak ortalıkta? Bu bir fedakarlık, bu bir aile projesi. Peki, saat 8 olmak üzere. Bir programın daha sonuna geldik. Yarın akşam yine burada olacağım. Tabii gece içinde kızarmış tavukla kaçıp yeni bir hayata başlamazsam. Kendinize iyi bakın, sevdiklerinize sarılın. Mümkünse bu akşam buzdolabının önünde duygusal kararlar vermeyin. Bay J, ben Kral Pop Radyo. Yarın görüşürüz millet. Kendinize dikkat edin.

0: macerasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası attım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Uzun bir aranın ardından Köfün 17 Haziran'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek dev bir konserle sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.
1: Hallarımızdan dağlara çıkamaz yorgun dizleri. Tükendim, hem ilacım hem zehrimsin.
0: Bu özel gecenin biletleri biletiniAl.com'da. Medya sponsoru Kral Pop Radyo. Pop.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

mahvediyorum. Her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

Enen Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.